İşte bak müstedef. Ağustademini, Ağustademini, Ağustademini kadar uğurlu benden. Averan şeve mi poma şeve se çeldenu. Avlamba şeve mi padi pura gugaldenu. Madav sen hamesha demokhvarak lüstede. Maap min ap ikhlas sarap hak lüstede. Stadav sen tamashada çili deşi. Aşkan der nar vakti zari deşi. Hau dir istri pesijdu der tatan deşi. Stad mini sabak ne çarpa ahmak.